Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi olan, hiçbir şeye benzemeyen, yersiz var olan, başlangıcı ve sonu olmayan Allah'a hamdolsun. Resullerin en şereflisi olan Muhammed'e salatu ve selam olsun. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bildirdiği şeylere iman etmek. Diriliş, ahiret günü, diriliş, haşir. Ahiret günü, diriliş ve haşir, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bize bildirdiği şeylerdendir. Ve onlara iman etmek farzdır. Ahiret günü, kıyamet günüdür. İnsanların kabirlerinden çıkmalarıyla başlar ve cennet ehlinin cennete, cehennem ehlinin de cehenneme yerleşmesine kadar sürer. Bugün de güneş insanların başına yaklaşır ve çok zor haller meydana gelir. Bundan ancak muttaki müminler kurtulurlar. Ayrıca insanlar hesap için toplanırlar ve kendilerine ister şer olsun, ister hayır olsun amelleri arz edilir. Amelleri mizanla tartılır. Hasenatları bir kefeye, günahları da diğer bir kefeye konur. Diriliş, kabirlerin açılıp toprağın yemiş olduğu cesetlerin iadesinden sonra insanların dışarı çıkmalarıdır. Toprağın yemediği cesetlerden bazıları peygamberlerdir. Onların cesetlerini toprak yemez. Aynı şekilde toprak bazı evliyaların cesetlerini de yemez. Haşır, dirilişten sonra insanların işledikleri amellerden dolayı sorguya çekilecekleri bir yere toplanmalarıdır. Bu yer değiştirilmiş bir yer olacaktır. Yani üzerinde yaşadığımız bu yer yerle bir edilecek ve Allahu Teala dağları ve vadileri olmayan başka bir yer yaratacaktır. Haşir üç kısım üzere olur. Birincisi, bir kısım girmiş, bineğe binmiş ve tok olarak haşır olunur. Bunlar muttakilerdir. Yani dünyada iken farzları eda eden ve günahlardan sakınan kimselerdir. İkincisi, bir kısım yalın ayak ve çırılçıplak bir şekilde haşır olunur. Bunlar da kebair ehlinden olan asi Müslümanlardır. Üçüncüsü, bir kısımda yüzüstü çekilerek haşır olunur.

Bismillahirrahmanirrahim. Yeryüzünü oturulacak halde kılan, semayı yükselten, yönlerde yer kaplamaktan münezzeh olan Allah'a hamd, yüksek ahlaklı Efendimiz Muhammed'e salat ve selam olsun. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenuttakullah hakka tukatih. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ El-İmran Suresi 102. Ayet. Bu ayeti kerimede müminlerin Allah'tan hakkıyla korkmaları ve Müslüman olarak ölmeleri emrediliyor. İslam dini her zamana uygun, aklı selimin desteklediği hak dindir. O, peygamberlerin ilki Efendimiz Adem'den, sonuncusu Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem kadar Allah'ın gönderdiği tüm peygamberlerin dinidir. Allah, peygamberleri insanların hayır ile salaha, hidayeti ve Allah'a karşı takvalı olmak ile ömür boyu bu dine bağlı kalmaya irşat etmek için göndermiştir. Takva, Allah'a karşı takvalı olmak, Allah'ın farz kıldığı şeyleri eda etmek ve haram kıldığı şeylerden de sakınmakla olur. Kim bunu yaparsa muttaki olur. İşte bu farzların ilki Allahu Teala'yı ve onun Resulü Muhammed'i tasdik etmekle birlikte bilmektir. İki şahadeti söylemek, gayrimümin olan birisi İslam dinine girmek istiyorsa iki şahadeti söylemeden imanı kabul olmaz. Müslümana gelince iki şahadeti söylemesi her namazda namazın sıhhati için farzdır. İki şahadet, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Şahadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve şahadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resuludur. İki şahadetin manası, Allah'tan başka ilah bulunmadığına şahadet etmenin manası, dilimle itiraf eder ve kalbimle inanırım ki Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek yoktur. Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahadet etmenin manası ise, dilimle itiraf ve kalbimle izan ederim ki Abdullah'ın oğlu Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından insanlar ve cinler olmak üzere tüm alemlere gönderilmiştir. Ve o şeriatına inanılması için Allah'tan bildirdiği her şeyde doğruyu söyleyendir. İki şahadetten murat, Allah'tan başkası için uluhiyeti reddedip uluhiyetin sadece Allah'a has olduğuna inanmak ve bununla beraber Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini ikrar etmektir. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan, hiçbir şeye benzemeyen, yersiz var olan, başlangıcı ve sonu olmayan Allah'a hamdolsun. Resullerin en şereflisi olan Muhammed'e salat ve selam olsun. Mucize ile keramet, mucizenin tarifi, mucize normal dışı bir olaydır. Peygamberliği iddia eden kişinin davetini destekleyici olarak gelir. Meydan okumakla alakalı olup kendisine aynısıyla karşı koyulmaktan beridir. O halde meydana gelen acayip olaylar normal dışı değillerdir. Dolayısıyla örneğin uçakların uçması mucize değildir. Aynı şekilde peygamberlere tabi olan evliyalarda görülen peygamberlik iddiasına bağlı olmayan olağanüstü olaylar mucize değildir. Bilakis onlar keramet olarak adlandırılırlar. Ayrıca sihre aynısıyla karşı konulduğu gibi mucizelerden hiçbirine aynısıyla karşı konulmaz. Mucize iki kısımdır. Birincisi, bir kısmı insanlar istedikten sonra hasil olur. İkincisi, bir kısmı da insanlar istemeden hasil olur. Birincisine örnek, Salih peygamberin kayadan çıkan dişi devesidir. Kavmi ondan bunu istediğinde onlara erkek yavrusuyla birlikte dişi bir deve çıkarmıştır. İkincisine örnek, bir kütüğün peygamberimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem olan sevgisinden dolayı meydana gelen olaydır. İmam Bukhari'nin rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cuma hutbesinde bir ağaca ya da bir hurma ağacına dayanıyordu. Ensardan bir kadın veya adam, "Ey Allah'ın Resulü, sana bir minber yapalım mı?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Mealen, isterseniz" diye cevap verdi. Bunun ardından ona bir minber yaptılar. Cuma günü olup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktığında o kütük küçük bir çocuğun feryadı gibi feryat etmeye başladı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberden inerek onu kucakladı. İmam Ali'nin oğlu Hasan bu mucizeyi anlattığı zaman şöyle derdi: "Ey Müslümanlar, bir kütük peygamberimize hasret kalıp onu özledi. Siz onu özlemeye daha layıksınız. Keramet normal dışı bir olay olup Allah'ın emirlerinde mustakim olan müminde, yani velide hasil olur. İşte bununla keramet sihirden ve büyüden ayrılır." Efendimiz İsa'nın aleyhisselam annesi Seyyidatuna Meryem'e hasil olan keramet gibi. Zekeriya peygamber Seyyidatuna Meryem'in yanına her gittiğinde kışın yaz meyvesi, yazın da kış meyvesinin bulunduğunu görürdü. Allahu Teala şöyle buyuruyor: "Kullama dakhala alayha Zekeriya al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah." Ali İmran suresi 37. ayet. Manası, Zekeriya onun, yani Meryem'in namaz kıldığı yere her girdiğinde orada bir rızık bulur ve "Ey Meryem, bu sana nereden geldi?" der. O da "Allah indindendir" derdi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahu Teala bizleri peygamberimizin, sahabelerin ve ehli sünnet vel cemaatin yolundan ayırmasın. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.
1: The Creed of At-Tahawi, written by the scholar Abu Ja'far At-Tahawi, is a summary of the Creed of Ahl Sunnah wal Jama'ah and is in accordance with the doctrine of the scholars of Islam, Abu Hanifa al-Nu'man ibn Thabit al-Kufi, Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim al-Ansari, and Abu Abdullah Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani. May Allah reward them all for their good deeds. Statement number 17. Imam al-Tahawi says, "Allah brought the creation into existence in accordance with His knowledge." Explanation: Allah knew eternally the number of creations He would create. He, Allah, knew eternally every detail about them. He did create them according to His eternal knowledge. Statement number 18. Imam al-Tahawi says, Allah meted out matters for them. Explanation. Allah allocated for His creation what they have, in accordance with His eternal knowledge and destining. He allocated and determined their obedience and disobedience, wealth and poverty, health and sickness, and the like. Statement number 19. Imam al-Tahawi says, Allah appointed times of death for them. Explanation. Allah designated fixed lifespans for His creations. Hence, they die at the exact moment that He willed for their death. Statement number 20. Imam al-Tahawi says, Nothing is hidden from Allah. He knew what they would do before He created them. Explanation. Allah eternally knew every detail regarding the creation. He knows about what He already created and about what He will create. Statement number 21. Imam al-Tahawi says, He ordered them to obey Him, and He forbade them to disobey Him. Explanation. Allah created the creation and tested them with ordering them to obey Him and forbidding them to disobey Him. This meaning is stated in the Quran in Surah Al-Dhariyat, Ayah 56. Allah Ta'ala said, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Statement number 22. Imam al-Tahawi says, Everything exists in accordance with His destining and will. His will is fulfilled. The slaves do not will anything except what He willed for them. So whatever He willed for them does come into being, and whatever He did not will does not. Explanation. Allah specifies by His will the creations with the different properties that they may have. The will of every slave is created by Allah. Hence, no one wills except that which Allah willed for him, as mentioned in the Quran, in Surah At-Takwir, Ayah 29, Allah Ta'ala said, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ And Allah knows best.